Saat 11 kim 20 dakika nişan dedi. 76.3 FM 120 dakika zindi. Bernamadan ge Kurdistan berdavum ki. Gudorin aziz ejmara telefonu 014 05 06 de. Li Kurdistan eji li ser interneti sejara dublve nokta rfpp nokta net gava unekhin. Bernamadan ge Kurdistan her uji şemiye saat nabara de u danzda gor saatin Avrupa kanın zindi gudar bikin.

Camila. Gândul de rezultat condare a cavit chartilia pentru să rășcă voia să vedem la tara de der bazile de fără că mine să hoave din avarășulia. Mesel Khuda tawani de kim Ramishane gilde ve Leve Şekerim Yanaki ve Ahmet İbni Terzey de hakimi. Şemli Ede Arabi Khalukat de Edekerden Ekhep Kep Kefer Kuharam Leye Kerem Kim Geli Hevan Logun Oçika Vurin. Mesil ve Terez Uttarız Bağır Akvat Yavşan Akhi Yalukha Mekin Rıdya Vaydil. Vaydil, Vaydil, Vaydil, Vaydil, Vaydil, Vaydil, Vaydil, Vaydil, Rabina baye kurbaye şer kurbaye dar bir çapır rasmete gemine. Azir şümin cem yan gazi acem emdiye kabın zıra ve çapın zıra ve porkeşin nav kandile gerdan zıra.